0: Farkhamet'in patlıcan çayı.
1: Roger, bin hava.
0: Farkhamet, Walletank 1, John Tank.
1: Roger, Walletank 1.